gawe meje geneme do kodorun we kete miton radio fraternite yo yedie mu konu konton choni surudo baba wale ble.